0: innovation for your product. I think being a woman is the same at every industry, at every area. So it's kind of the tricky because you have always cared, be careful about your position, words, behaviors, look. If you are looking so sincere, it can be understood in different ways because we are working with man-dominated industry, especially the plastic industry, actually. I'm trying to stay stabilized. I know I have some very good news right now, but it will pass. And right now I will have so many bad news, I know, but it will pass also too.
1: That has seen women acquiring more visible roles, with women making up over 45% of the overall lawyer population. In addition, 47% of all of the senior positions in the legal profession are now occupied by women. A. Sin has been a lawyer in the Department of Criminal Cases in Istanbul for 3 years. She has always had a special interest in cases concerning physical and emotional violence towards women in Turkey. She's a member of the We Will Stop Femicides platform. The organization has been pushing forward legislation concerning violence against women.
2: Şöyle, ben kişisel olarak o alanda çok fazla çalışmıyorum ama platformda zaten böyle çok dosyayı takip ediyoruz. Kadın cinayeti dosyaları ya da kadın yönelik şiddet dosyaları. Orada şöyle bir sorun var. Zaten aslında kadınların bu kadar çok Türkiye'de öldürülmesinin nedeni hukukta karşılaştığımız sorunlar. Yani bunlar yalnızca hukuki sorunlar değil, siyasal temele olan sorunlar ama 6284 sayılı bir kanun var Türkiye'de. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına dair bir kanun. Bu çok temel bir kanun ama uygulanmadığı için kadınlar öldürülüyor. Kadınlar şikayetçi olmak istediklerinde karakollardan geri döndürülüyorlar. Savcılar şikayetleri dikkate almıyor. Hakimler vermeleri gereken kararları vermiyorlar. Yani sadece hukuken baktığımızda da yapılması gereken işlemleri yapmadıklarında kadınlar öldürülüyor ya da şiddete uğramaya devam ediyorlar.
3: Türkiye'de son zamanlarda ve uzun geçmiş vadeden günümüze kadar bazı kadınlar şöyle öldürülüyordu. Namus, yani o bir ispatlanamasa da namusumuzu kirletti diye öldürülüyordu ve burada öldüren sanıklar ceza almıyordu, çok az ceza alıyordu. Kadınlar evli oldukları erkekleri, babaları veya büyük erkek kardeşleri, abileri tarafından şiddet görebiliyordu. Dayak yiyorlardı. 1980'li yıllarda kadınlar birlikte buluşup dayağa hayır mitingi yaptılar bu ülkede. Yani dayak yemek, darp edilmek suç olmalı diye bir çalışma yaptılar.
1: In the past, the movement focused on political rights and employment opportunities. But this current movement has been transitioning into a platform for demanding women's safety and continues on the mission to this very day.
4: Tamam, ben eski eşimden anlaşamadığımız için, bazı sorumluluklarını yerine getiremediği için ayrılma kararı aldım. Ayrılmak istediğimde beni bırakmadı. Yani buna çok şaşırdım. Hatta ben bu tarz kadınların davalarını falan gördüğüm zaman çok şaşırıyordum. Yani bir insan bir insanı istemezse diye düşünüyordum. Ta ki kendi başıma gelene kadar. Ayrılmak istediğim insan beni bırakmadı. Israrlı bir şekilde takip etti. Bütün özgürlüğümü kısıtlamaya başladı. Yani beni bu anlamda koruyacak ailede güçlü bir erkek yoktu. O bunu fırsata çevirmek istedi. Beni modern bir köle, modern bu zamanda köle olarak kullanmak istedi.
1: Dilek is a survivor of domestic violence. She has used online avenues to share her stories and also for requesting help. She caught the attention of the media and a women's organization provided her with legal assistance. Her court case is currently ongoing. She tells us that she has had to keep moving where she lives in order to escape from the potential danger of her ex-husband.
4: Ben evimin önüne barikat kurmuştum. Barikat taşları engel koydum çünkü benim kapım açıktı ve gelip hemen içeri girebiliyordu. Ben kendimi korumak için ilk önce 2-2,5 metre bir demir kapı yaptırdım cezaevi gibi. Onların da bana destekleriyle ben şu anda toparladım. Sadece şahsın şu anda ceza almasını bekliyorum. Ama olduğum evime tabii ki kısıtlı gidip geliyorum. Düzenli bir, yani iyi bir ceza almadığı için şu anda temkinli davranıyorum.
1: Today, Dilek is showing greater courage in speaking to the media. She wants other women who are in the same situation to be brave enough to ask for help. Another important reason is for the safety of herself and her daughter. Her ex-husband is under electronic monitoring. She can also seek help during emergencies on a government-run application. This isn't a boxing camp for women, but a sports center in the district of Maltepe. Women gather here every Sunday for self-defense training that is free of charge.
5: Evet, şimdi kadına yönelik şiddetin esasında oluşma şekli biraz daha farklı. Biz bunun istatistiğini çalıştık. Kadın nasıl şiddete uğruyor, hangi koşullarda şiddete uğruyor, nasıl yumruk geliyor, nasıl tokat geliyor, kim onu takip ediyor, psikolojik şiddet bunun neresinde ve potansiyel tehlikeden esasında oluşmadan çıkmasının, oluşursa kaçmasının yöntemini biz burada işliyoruz. Burada bizim çalıştığımız temel meselelerden bir tanesi kaçmak. Şimdi self defense'in içerisinde martial arts'ta kaçmak yoktur. Ringe çıkıp müsabaka edersiniz. Birisi kazanır, birisi kaybeder. Oysa bazen kadının dövüşmekten daha ziyade oradan sıvışmaya ihtiyacı var, kaçmaya ihtiyacı var. Burada temel noktalardan bir tanesi kaçma. Daha sonra uyguladığımız self defense'te olmayan ve burada olan şey şu. Self defense'teki pek çok yasağı, kural hatasını, İşte sizi maçtan diskalifiye edebilecek faulleri biz burada öğretiyoruz. Farkımız bu. Çünkü sokakta kadının uğradığı şiddet söz konusuyken orada faul yapmayayım, hakem bana puan vermesin gibi bir dert yok. En hızlı ve etkili bir şekilde.
1: The center provides training in the Wing Chun or Yong Chun martial arts, which were developed by a nun named U Sa. Yong Chun doesn't focus on beauty or strength. Instead, it's a martial arts style which focuses on the maximization of rapid movement and straightforward accuracy. The Yong Chun philosophy is victim-centered. It supports the victim as they use simultaneous methods of attack and defense in directing an opponent's force back against them. Today's class is more special than in previous days, since these ladies are training to become teachers who will take up postings.
6: I can see that myself more confident about being alone as a woman. Doesn't need to be being alone, because if you're married, if you're having a boyfriend, you can be a victim of domestic violence. So if you can see that danger is coming or anything happening, you can feel that, oh, I can defend myself. Oh, I can do something. That's why it's important. It doesn't mean that it has to be in Turkey. It could be anywhere in the world.
1: About 2,500 Turkish women have been trained in self-defense. This positive response proves that women are confronting violence on a daily basis. Sometimes when there is no way of escape, fighting may be the final option.

0: International Women's Day is celebrated on the 8th of March to honor the importance of women and women's equality. This year in Istanbul, a women's rights group is gathering for a march in order to announce their mission.
1: Çünkü değiştirilebilir bir şey. Kökenine indiğimizde ortadan kaldırılabilir, tersine çevrilebilir. Bu yüzden zaten buna karşı bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bunun da hani öyle parçasal değil, gerçekten hani zor ve eski bir sorunla karşılaştığımızı bilerek çözümün de aynı ölçüde bütünlüklü sunulması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden bunun bir parçası 8 Mart'ta 25 Kasım'da eylemler yapmak. Bir parçası bunun fikrini geliştirmek, davalarını takip etmek, bir parçası Türkiye'nin bütün illerine ulaşmak, oradaki kadınlarla bir araya gelmek.
0: The organization of the event takes place in a building at a secret location. Everyone who has the intention of helping will be informed of the site of operation just a few hours in advance. It's for their own safety, since not everyone is in agreement with what they are doing. Once we arrive, we observe an atmosphere where ideas flow freely and feminine power comes together to build campaign tools and equipment.
2: What do you expect to be in the protest?
3: On 8th of March?
2: Yeah.
3: We can never be sure in Turkey because some years it goes uneventful and also it's always exciting and it's always a good protest on 8th of March because everyone expects that day and it's really an important day for feminists and also other women.

0: finally, the day all of the women have waited for has arrived.
1: Bugün 8 Mart için buluştuk. 8 Mart'ı kutlayacağız ve bir yürüyüşümüz olacak burada. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu olarak ve Genç Feministler Federasyonu'yla birlikte. Burada yürüyüşümüze başladıktan sonra Rıhtım'a ineceğiz. Orada büyük bir kadın buluşması gerçekleşecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için. 200 kişi bekliyoruz.
2: Ama 200 kişi geliyor mu?
1: Yani bilmiyoruz, bekliyoruz.
0: Here in front of the Suriye Opera House on the Asian side of Istanbul. People have been gathering here from 1 to 10 and from tens to hundreds. Even while they are surrounded by police throughout the march, the participants never seem to be discouraged. Representatives from different organizations take the microphone to speak about subjects of importance, such as proper law enforcement, protecting women from violence, as well as freedom and equality for all genders.
3: Peki, bizim evlerimiz 376 kadın öldürüldü diyor. Geri kalanı ne oldu? Çıkıp bunu da açıklasınlar. O zaman şunu da itiraf etmek zorunda kalacaklar. 6284 gerçekten kadınları korur. Önümüzde uzun bir yol var. Bu yolda zaman zaman kaybettik. Zaman zaman kazandıklarımıza saldırılar oldu. Birazını geri alabilmeyi başardılar belki de. Ama bu yol uzun ve biz birlikte mücadele etmeye devam edersek, yan yana gelirsek o yolun sonunda mutlaka ama mutlaka eşitliği ve özgürlüğü göreceğiz. Çünkü bu toplumda ne iyi ki bütün kadınların kurtuluşu için mücadele edenler var. Bütün toplumun yararını gözetenler var ve bizler sayesinde o eşitlik ve özgürlük mutlaka gelecek. Yolumuz açık olsun sevgili arkadaşlar. Yaşasın 8 Mart.
0: The Turkish government has designated 2025 to be the year of the family. Policies of financial assistance for women to have more children and to support the traditional family structure. In the eyes of many women, this is an attempt to return to the past by pushing women back to traditional roles inside the home. Of collective empowerment, showing the world just how much pressure these women have had to keep pent up inside them. But the mission is not to resist, but to celebrate women while embracing their identity and their courage. The women give each other flowers and exchange smiles. Even though they haven't previously met, they are interconnected through understanding. Finally, no one should have to feel like they are on their own just because they are different.
4: Ben İstanbul'da burada okuduğumdan beri katılmaya çalışıyorum. Böyle daha kadınların da dayanışma içinde olduğu ve bu zorlukların da hani beraber bir araya gelerek üstesinden gelebileceğimizi düşündüğüm için genelde katılmaya çalışıyorum arkadaşlarımla.
0: During the first half of the century following the establishment of the Republic of Turkey, some women felt insecure about questioning the patriarchal structure that had rooted itself in society. And yet the seeds of curiosity had been planted. As time passed, what was planted in the soil of the mind grew into voices of later generations. These are people who dare to question and to think critically. They are the ones who are standing up in order to create change. This is a new wave of women's movements of the past emerging once again from the pages of history.
1: Sadece Türkiye'deki kadınların hayatı zor değil. Aslında dünyaya baktığınız zaman kadınların hayatı zor. Erkekler bizden daha güçlü yaratılmışlar, yaratılış olarak. Biz kadınlar daha naif, daha hassas. Ve aslında çok güçlüyüz. İçimizde kocaman 10 erkek gücü var. Yani bir erkek bunun farkına varmayınca bazen bunu anlamayabiliyorlar. Bizim bu naifliğimizi, hassasiyetimizi bizi çok güçlü olarak, güçsüz olarak algılayabiliyorlar. Zaman zaman da bazen böyle şeyler olabiliyor ne yazık. Yani bu olayı ben de yaşamadan inanamıyordum.